0: dinlemesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece 11 dolar. Tam üyelik ise yıllık 16 dolar.
1: 3Z Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Çok değerli bir konuğumuz var Recep. Evet. Bugün onun için erken buradayız. Konuğumuzu tanıtalım mı? Kendisini evet. Tanıtsın.
2: Öncelikle Sayın Başkonsolosumuz da her zaman olduğu gibi yanımızda, stüdyomuzda. Kendisine teşekkür ediyoruz.
1: Doğan Işık Bey, hoş geldiniz.
2: Milletvekilimizi bize kadar ulaştırdığı için, yayınımıza katıldıkları için. Biz ne kadar tanışsak da efendim muhtemelen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz sizi tanıyorlardır. Evet. Ama bir kez daha Avustralya'daki bizi dinleyen, daha sonradan izleyecek kişilere evet. Bir tanıtım yaparsanız.
3: Ben Avustralya'dayız. Geldik işte Sydney, Melbourne ve akabinde Yeni Zelanda'ya geçmiştik. Bugün tekrar döndük. İnşallah bereketli olacak bir gün. Serkan Bayram, namı değer buğday tanesi. Evet. 1974 Kıbrıs Harekatı'nda doğuyorum ben de. Tabii Erzincan'ın bir dağ köyünde. Bir yaşında işte bizim tarla, hasat. Annem tarla gidiyor, ağaç altına bakıyor. Tarla tutuşuyor, beşik tutuşuyor. Biz tutuşuyoruz. Şükürler olsun yüreğimi cesur kalıyor. Tabii gençlik yıllarımız zor geçti 18 yaşına kadar. Ellerimiz cepte. Otobüslerde karşı koltuklara oturamazdık, tekli koltuklar. Sorma diye tişört yaptırayız. Neticede İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Ondan sonra hakim sınavı girdim. Yazılıyı kazandım, mülakatta bu yüzden kanun maddesi engelli hakim yapmaya elendim. Sonra Allah nasip etti, vekil olduk. Vekilimize, Sayın Cumhurbaşkanımız, vekillerimiz, bütün partilerimizin desteğiyle yasayı değiştirdik. Bugün engelli kardeşimiz hakim oldu. Bu mücadeleyi veren 2015'te Erzincan Milletvekili 26. dönem, 2018'de 27. dönem İstanbul Milletvekili. Bu dönemde İstanbul Milletvekili devam ediyor. Birleşmiş Milletler Barış Elçisi olduk, Avrupa Senatörü olduk. Ve dünyada bir iyilik hareketi, bir barış iklimi olsun diye mücadele ediyoruz. İşte hayatımızı film yaptık, kitap yaptık. Engelsiz bir dünyayı kurmak, iyilerin dünyası kurmak için de hep beraber çalışıyoruz.
2: Evet. Biz tabii konu çok geniş de bir konu. Çok da vaktimiz yok. Buradaki en önemli konulardan biri de hayatınızın film olmasıyla evet. Birlikte insanlara verilen mesajın devam etmesi. Yani evet. Sizin ulaşamadığınız yerlere de yapılan filmle, oradaki mesajlarla ulaşacak diye düşünüyorum. Özellikle o ilk sahneleri görünce 74'lü yıllarda hatırlıyorum. Köylerde aynı ağacın altında o bebek uyuması evet. Çok sık gördüğümüz evet. Şeylerde. Öncelikle geçmiş olsun. Tamam. Ama çabanız, emeğiniz, mücadeleniz gerçekten takdire şayan. Avustralya'da gezdiniz, geziyorsunuz, evet. Daha da devam ediyor. Nasıl karşılıyorlar bu? Karşılık buluyor mu?
3: Tabii. Dünyada şu anda buğday tanesi gerçek yaşam hikayesi. 1 milyon üzerinde izlenme aldı dünyada. 50'den fazla uluslararası ödül aldık. Hatta 51. 2 gün önce buraya geldiğimde, indiğimde geldi Güney Kore'den. Eylül ayında da davet evet. Ediyorlar. Ya bu bir organik film. Ben evet. Organik bir vekilim. Google'a yaz, numaram çıkar. Kitapta evet. Numaram, filmde numaram. Hayatım ortada. Evet. Amacım da hani biz yaşadık, bizden sonrakiler yaşamasın. Evet. Engelsiz bir dünya olsun. İnsana umut verme, ümit verme, ışık olma. O yüzden toplum, bütün dünya sahiplendi. Yani ben bütün dinler, ülkeler sahiplendi. Papa davet etti, Vatikan'da gittim, ona da anlattım. Dedi ki bunu hep beraber kuralım. İşte yasamada vekilimiz vardı, yargıda engelli hakimimiz oldu. Şimdi yürütmede engelli valimiz, büyükelçimiz, bakanımız, bakanlığımız olsun. Hem Türkiye bunu kursun, hem bütün dünyaya kurduralım. Çalışmaları var. Ve güzel yerlere de geliyor. Şu anda bütün partiler Türkiye'de bakanlık kurulsun diye kanun teklifi verdi. Çok yani güzel. Bu bir gelişmedir. Türk kamuoyunu buraya bir talebi oluştu bu konuda. Dünyada da bu oluşuyor. Yeni Zelanda kurdu. O yüzden Yeni Zelanda'yı da ziyaret ettik bu hafta. Hatta güneşin doğuşu ilk Yeni Zelanda'dan dedik. Nasıl dünyayı sarıyorsa bakanlık da Yeni Zelanda kurmuş. O da bütün dünyayı saracak dedik. Yani engelliler haftası bu haftada böyle bir manidarlık da oluştu. Ya insanı yaşat ki devlet yaşasın. Kesinlikle. Biz yaradılanı seviyoruz. Yaradandan ötürü. Ben hani köprüyü geçtim. Dönüp arkama bakmayabilirdim yani. Nasıl olsa ben geçmişim derim ama bizim misyonumuz, boşuna yanmadık, boşuna vekil olmadık. Bir mücadele. Geldik gidiyoruz bu dünyada hoş bir seda bırakmak amacımız da bu. Mesela şimdi eli kolu olmayan hakim oluyor. Kötü mü oluyor? Neye olmasın?
2: Neye engel değil mi?
3: Ama yani işte aslında yapmıyorduk. Evet. Hatta filmde de var. Devlet elle ayakla yönetilmez. Gönlünü düşünerek beyinle yönetilir. Derken işte bu her yeri sardı. İnsanlar, engelliler bu filmle hayatla, çünkü gerçek hayat, engelli ve ailelerine umut, olmayanlar empati ve motivasyonu içeriyor. Şimdi engelli diyor ki ben de olabilirim. Adam vekil olmuş, bakan olmuş, vali olmuş, büyükelçi olmuş. Olabilirim diyor. Öbür taraftaki kişi de Hollanda'da gurbetçiyle bir program yaptık. Programdan sonra boynuma sarıldı, ağlıyor. Vekilim dedi. Param yerinde, pulum yerinde, sağlığım yerinde ama mutsuzum dedi.
2: Evet.
3: Yarın dedi hayata farklı başlayacağım dedi. Hüngür hüngür sarılıp ağlıyor. Şunu demek istiyor. Yani adam bu halde neler yapmış? Ben de mutsuz olayım. Kendini sorguluyor. Her şey sağlam olmasına rağmen.
2: Belki çevresindeki engelliler hiç tabii, fark etmemiş bugüne kadar.
3: Şimdi tabii bu engelli ve motivasyon her manada bizim mottolarımız var. Yere düşüne değil vazgeçte kaybedin. Asla vazgeçme işte. Ellerimizi tutamadığımızı kalbimize, gönlümüze tutuyoruz. Bu işin mücadele yönü. Diğer yönü işte barış yönü. Ne savaşlar olmasın, insanlar ölmesin, engelli kalmasın. Doğa tabiat zaten bunu yapıyor. Pandemisiyle, depremiyle, afatıyla. Bunları gerçekleştiriyor. Bari biz insanları birbirimizi öldürmeyelim. Çocuklarımız, kadınlarımız, insanlarımız, hayvanlarımız ölmesin, engelli kalmasın. İşte depremin yaşattıkları. Bu barış noktasındaki mücadelemiz. Ve ben BM Barış Alıcısı olduğumdan sonra BM'de, İngiltere Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi her yerde konuşuyorum. Orada şunu söyledim. Dünyada üç şey global. Çocuk, kadın, engelli. BM çatısı altında UNICEF var. Çocuk hakları, UN Women var. Kadın hakları. Ülkemde 10 milyon, dünyada 1,5 milyar engelli var. UN disiplinatı yok. Gelin dedim bunu kuralım. Merkezde İstanbul olsun. Cenevre'de BM İstanbul. Hatta dedim Bosporus'ta binamız hazır. Balıklar da benden dedim Bosporus'ta. Sayın Martini genel sekreter çok hoşuna gitti. Çok destek veriyor. Şu anda bayrak bizde. Ben bunu Dışişleri Bakanımıza da söyledim. O da sağ olsun destek oldu. Eylül ayında Cumhurbaşkanımıza da konuyu anlattım sağ olsun. O da desteğini verdi. Eylül ayındaki New York'ta bu konuyu dünya gündemine getirdi. UN Disiplinat BM İstanbul projemiz. Şu anda biz bunun dünyada en güçlü bayrak taşıyıcısıyız. En büyük lobisini yapan ve bu işin meşalesini taşıyanız. Gittiğim yerde anlatıyorum. Herkes tamam diyor, bize destek verir. Dün Yeni Zelanda'da bunu anlattım. Evet. Gittim her yerde anlatıyorum ülkelerde. 50'den fazla ülkeye gittim. Bu yıl 50 ülkeye gideceğim. Her yerde. Niye? Çok güzel bir Türkiye'nin temsili olacak böyle bir merkez olunca. Barışın dili olacak. Engellik alanındaki dönüşüm olacak. Bunu da başaracağız. Diğer bir konu. Film Türk Hava Yolları'nda var. Yüksek Hızlı Tren'de var. Google'da var. Netflix'te var. Her yerde var film.
2: Aklına gelmeyecek milletlerden insanlar.
3: Havada, karada, denize her yerde varız. Evet. Ve dedim EBA'da Milli Eğitim Bakanlığımıza sağ olsun EBA'ya koydu. Orada da çocuklar izliyor. Gidiyorum konuşuyoruz. Akran zorbalığını akran nezaketine çevirme. Gençler diyorum. Bakın diyorum bende bir parmak var. Ben 50 yıllık hayatla buraya getirdim. Size kaç parmak var? 10 parmak var. Sizler daha ileri. Siz ülkemizin geleceğisiniz. Çünkü şimdiki gençlerimiz çok iyi, çok has ama bizim gibi değiller. Yani hayal kurma, hedef koyma, bir öz özgüven noktasında bunları daha çok yetiştirmemiz lazım. Evet. Bir de bizden kaynaklanıyor. Şimdi çocuğum aman ben yaparım, çocuğum rahat etsin, işte biz sıkıntı çektik, bizden sonra evlatlar çekmesin. Gele gele bu noktaya geldi. Ve çocuklar elime sarılıyor. Geçmişte elimi gören çocuk kaçarken bugün elime sarılıyor. Evet. Bizim istediğimiz nokta bu. Motive olsun, pes etmesin, mücadele etsin. İşte orada öğretmenlerimin bizim üzerimizdeki anılarını anlatıyorum. Evet. Benim bir öğretmenim vardı diyorum. Ben yumuşak tebeşirle yazamıyorum diye sert tebeşir alıyor bana. İşte ben diyorum bu öğretmenin elini öpüyorum diyorum. Evet.
2: Bir de orada filmde bu akşam izleyeceklerdir evet. Eminim ben bundaki
3: evet, sinemada. Destek. Beraberce film
1: filmin başında konuşma yapacaksınız.
3: Evet evet, tamam. Film başında konuşma yapacağız.
2: Orada çok ilginç bir sahne evet. Vardı filmde. Hangisi? Yani sizi tahtaya çağırdığında öğretmeniniz temsil olarak yazamayacağını düşünerek kumda yazması. Tam. Hakikaten oldu mu?
3: Oldu köyde. İlkokul biri köyde okudum, orada öyle oldu.
2: Evet, çok.
3: Sonra Beşiktaş'ta okudum, orada da yumuşak yılla yazamıyorum diye evet, sert bir şey almış.
2: Yani.
3: İşte bugünlere gelmemizin öğretmenlerimiz, ailemiz, milletimizin, insanlığın katkılarını anlatıyoruz. Çocuklara sorumluluk psikolojisini, sorumluluk yükümlülüğünü anlatıyoruz. Yani çok okul var. Ben şimdi cumartesi dönünce pazartesi 3 tane okul var. Salı günü 19 Mayıs, çarşamba günü Bartın Üniversitesi'ndeyim. Ondan sonra Kahramanmaraş, Hakkari Üniversiteleri de davet ediyor. Sonra şeyden de davet aldık. Cannes Film Festivali'nden yetiştirebilirsek oraya da gideceğiz. Aslında 12-13'e gidecektim ama Avustralya programı da önceden belli olduğu için onu erteledik biraz. Bütün dünyadan şu anda davet var. Haziran'da Endonezya, Malezya yapacağız. Kitaplarım Endonezya'da okutuluyor. Film de izletiliyor. Hı hı. Tayvan'da kitaplar Tayvanca çevrildi. Oralarda da izletiyor. Tayvan Cumhurbaşkanı ödül verdi. Küresel Sevgi Yaşam Ödülü. 5 milyon dolar hibe verdi. Buğday Tanesi Vakfı'nı kurdum. Dünyada örgütlendim. O hibeyi de aldım. Gaziantep'te Fatman'la belediye başkanımıza. Buğday Tanesi Ortez Protez Merkezi açık. Depremde engelli kalan. Kardeşlerimize elini ayağını yapıyoruz. Şu anda 1000 kişiyi geçtik. Yani işte insanları motive etmek. Çoğu travma yaşıyor. Ölen öldüğüyle kalıyor. Allah rahmet eylesin. Ama geride kalanların travmasını, enkazını kaldırmak çok kolay olmuyor yani. O yüzden biz hem ekranda bulunarak onların travmalarına destek oluyoruz, tutunmalarını sağlıyoruz. Hem de işte vakfımızla bu tip sosyal sorun projeleriyle onların yarısını merhem oluyoruz. Ömer Malatya'dan arıyor, 20 yaşlarında, görüntülü. Vekilim diyor, depremde işte Malatya'da annemi, babamı, ailemi hepsini kaybettim, evimi kaybettim. Kuaför olacaktım diyor, kolumu da kaybettim diyor. Hmm. Yat ya. Evet. Dedim Ömer dedim, üzülme dedim ya. Sende bir el var, bizde o da yok dedim. Hmm. Bak biz vekil olduk, hakim olduk. Evet. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, evet. Milletimiz her konuda yanımızda oldu. Hmm. O yüzden deyince Ömer'in gözü parladı. İşte o çocuk orada tutunuyor. Evet. Çünkü o çocuk kuaförlük de kutsal dedim. Bunlar da kutsal. Hepsi evet. Olabilir. Çocuk şunu görüyor, bu hallediyor, bu oluyor diyor. Bunlar yapılıyor diyor. Yapılabiliyor diyor. Çocuk orada hayal kuruyor. Yapabilirim diyor. İşte ben Türkiye ve dünyaya bunu yaşatmaya çalışıyorum. Evet. Gorbaçov'un anında leke vardı. Çocuktum ben. Adam diyorum ki devlet başkanı olmuş.
2: Evet.
3: İşte Bükerem Tatçıoğlu vardı. ANAP'ta biliyorsunuz. Evet. Turizm Bakanı, milletvekilimiz. Allah rahmet eylesin Sivas'ta. Yüzünün sağ tarafında ben vardı ama yanık gibi dururdu. Evet. Ben de yanmadan dolayı buram komple yanıktı. Sakal ekim burası. Ameliyattı. Yama. Neyse. Görünce ya dedim adam baktım yüzü böyle. Şey olmuş. Kendimi görüyorum aslında.
2: Evet, evet.
3: O işte bizim küçük dünyamıza büyük tasavvurlardı. O yüzden bizim ikinci filmimiz Buğday Tanesi aynı olacak. İşte engelli, vali, büyükelçi, bakanı, bürokratını, öğretmenini, vekili hepsini aynaya koyup işte onlar birliğini göstermek. Bu çok önemli. Kesinlikle. İkincisi de bu tutunmayı sağlamak. İkincisi de işte böyle vakıfla dediğimiz şeylerle devletimize yük olmadan bu insanların yaralarına merhem olmak. Diğer engelli olmayan insanlar için empati ve motivasyonu artırmak. Bunu öğretiyor film. Mesela ben küçükken Serkan sen aman aman kenara dur diyen adamı sevmezdim. Veya yapamazsın diyen adamı sevmezdim. Ama bakıyor Serkan bu kalemi getir. Ya Serkan sen kalemi getir.
2: Evet.
3: Tamam.
2: Bu adam
3: benim için değerliydi. Evet. Bunu öğretiyor filmde. Hmm. Yani adamı yok sayma. Yapabileceğini yap, değerli olsun. İşte empati dediğimiz noktalar, motivasyon. Çok hikayeler var. Akşam da konuşacağız.
2: Evet.
3: Sinemaya gelirlerse daha çok konuşacağız.
2: Evet.
3: İnşallah. Evet, buyurun.
2: İlginç olan, şimdi geriye dönüp bakıldığında o yaşadığınız olay aslında sizi
3: pişirmiş,
2: olgunlaştırmış, bir yere getirmiş ve orada kalmamış. Kişisel olgunlaşabilirdiniz ve hiçbir çaba harcamayabilirdiniz ama oradaki o yaşanan olayın bu dünyaya
3: mal olması,
2: etki yapması, işte engelli kişilere ya da engelliyi tanımayan kişilere bir örnek olması,
3: Şimdi, ilham vermesi. Geçen günü bir yazar vardı, Zeki Karabel, İzmir'in duayen gazetecilerinden, güzel bir yazmış. Serkan Vekil diyor, yaşadığı hayatı aşarak, milletin önüne sonra dökerek, ortaya koyarak umut oluyor diyor. Kesinlikle. Yani hayatından esinlenerek milleti kurtarmaya çalışıyor. Ben, millet çok soruyor diyor her gün, neden, niçin, çok yoruldum, sorma diye tişört yaptırdım, Malcolm X gibi. Sonra belli bir zaman sonra liseli yıllarda yabancı dil bilmiyorum, yurt dışına gideyim dedim. En azından ne dediklerini anlamam, mutlu olurum. Tabii vizemi reddetti. Yani çocuğum,
2: çok önemli. Çocuğum, çok mu rahatsız ediyor
3: tabii,
2: insanların
3: tabii, çok. Günde bakışı. Sabah çıkıyorsun, akşama kadar herkes ne oldu
2: onu
3: diyor.
2: Onu görüyor değil mi?
3: Tabii tabii. Her, şimdi bazen akşamları evde gidince, yatınca böyle akşam böyle ve darıkırdım. Lan diyorum, keşke Serkan şu yanık diyorum pantolon altında olsa gözükse de insana sormasa. Çünkü el yüz yani ilk görünen, i̇şte bunu ilk saklayamazsın. Şeyden, her şeyi bununla yapacaksın. Çocukken yemek yerken saklardım. Bir yere misafirle gideceğim zaman karşı taraf beni biliyor mu bilmiyor mu onu test ederdim. Evet. Beni bilen birisi varsa rahat giderdim. Bilmeyen varsa gitmiyordum. Şimdi bunları yaşa. Ben bunu niye dedim? Ben yaşadım. Benden sonrakine yaşamasın. Süper. Geçmişten bugüne kadar çok yol kat ettik ama daha gidecek yolumuz var işte. O yüzden bütçesi personel olan bu yapılar kurulsun. İnsanlara umut olsun. Yani insanlar hayal kursunlar. Hedefleri olsun, hayalleri olsun. Biz bir parmakla bunları yaptık. Yani çoğu insanın diyorum ya, 10 parmağı var. Bizden de çok daha verimliler. Siz ileri taşıyın. Taşıyacaksınız yani. Bu işin sorumluluğu bu. Sonrasında bizi bir reddetti. Yurt dışına gideceğim, en azından sormayın diye. Ve üzüldüm. Hani niye? Oraya Türkçe bilmiyorum. Ne dedik anlamam, mutlu oldum. Ya psikoloji buraya gelmiş. Çünkü bu işten sonra bazı insanlar depresyona giriyor. İşin içinden çıkamıyor. Kendine feshediyor. Ya da tutunacaksın, savaşacaksın. Kolay bir şey değil. Toplum acımasız. Çocuklar acımasız. Aileler acımasız. Evet. Belki art niyetinden değil. Mesela ben otobüse biniyordum. İşte karşı koltukta oturamıyordum. Teknik koltuk neresi? Orası. Namaza gidiyordum. Acı olanı söyleyeyim, cuma namazına. Yani normal yani namazına. Hani cuma namazı kalabalık olduğu için diyorum. Köşe
2: en az görünen
3: yer. Bir tarafım duvara gelsin diyorum. Ben selam verirken. Ya bunu bile hissediyordum yani. Ya bu bir gerçek. Bunu bugün niye anlatıyorum? Yani yapmamak lazım. Şimdi insanların eksiği olabilir, farklılığı olabilir. Tabii. Onun görmeyeceksin çok.
2: Yani süzmemek onun lazım. Tabii.
3: Şimdi adam bakışlarıyla bile eziyor. Şimdi çocuklarımız, gençlerimiz İstanbul'da, Türkiye her tarafta böteşof var. Güzellik belki. Adamın burada bir ben çıkıyor, depresyona giriyor.
2: Evet.
3: Onu aldıracak falan. Ya dedim geçen günü bir yerde çocuklar, bir ben için bu kadar savaşıyoruz. Biz 50 yıldır böyle yani, hissedim. Evet. Ya. Evet. Yani o yüzden şey yapmaya gerek yok. Ama Allah'a şükürler olsun. O gün yurt dışından gidemedik. Reddettiler. Ama bugün bütün dünyayı dolaşıyoruz, bu hayatı anlatıyoruz.
2: Nereden nereye, evet. Değil mi? Evet, yani.
3: Yani fark o.
2: Çok çok çok büyük, evet. Bir fark. Peki o güne kadar, yani sizin bu mücadele başladığına kadar insanlar bilmediği için mi bu işlere girmediler? Yoksa ihmallik miydi, neydi? Engel, gerçekten engeller size yok, de çıkmış belli ki.
3: Tabii şöyle en büyük ben her şeyimi yapardım ederdim ama bir toplum baskısı bunu en çok rahatsız etti. İkincisi de ya işte hakim olacaksın, yapmıyor. İşte kaymakam yapmıyor. Devlet ruhsat vermiyor. Ya sen diyorum, devlet elle ayakla yönetilmez. Gönülle, düşünceyle, beyinle yönetilir. Bu kısım da bu. Diğer bir kısım da özel hayatta bir kızı istiyorsun. Babası bu yüzden vermiyor. Bu da ayrı boyutu. Yani her yerde, tabii her alanda yaşıyorsun bakış açısından. Şimdi ben insanların beyninin dışına, kalbinin dışına değil, beynin ve kalbin içine bakması lazım. Oradaki merhameti, şefkati görmesi lazım. Güzelliği görmesi lazım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.
1: Evet, Avustralya'da bulunduğunuz süre içerisinde buradaki gözlemlerinizi sormak istiyordum ben. Yani buradaki sistem size göre engelliler açısından bir fark, Türkiye ile bir karşılaştırdığınızda neler gördünüz?
3: Yani şimdi tabii Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi son engelliler alanında da son 20 yılda çok yol kat ettik. Sessiz devrim gerçekleşti. İnşallah Türkiye yüzünde bu sessiz devrimi taçlandıracağız. Mesela 500 bine yakın engelli kardeşimiz maaş alıyor. Evde bakım maaşı. İşte rehabilitasyon merkezleri. Her yerde çok yaygınlaştı. Otizm, Down, disleksi. Diğer yandan işte engelli öğretmen olamıyordu, bugün öğretmen oldu. Hakim olamıyordu, bugün hakim oldu. KPSS sınavı geldi. KPSS'den ayrı engelli için KPSS. Normalde 2 yılsa KPSS'in geçerli, bugünkü 4 yıl geçerli yani engelli. Buradan bir sürü engelli kardeşim kamuya atanıyor, memur. 2002'de 5000'de engelli memur sayısı kamuda, bugün 80.000'in üzerinde. Yani çok güzel işler yapıldı. Yapılmaya devam ediyor. Bizim amacımız bu işi engelli kardeşlerimizi Süper Lig'e çıkarmak. O yüzden bakanlığı, bütçesi, personel olan bir yapıyı kurarsak geleceğe güzel bir iz bırakmış oluruz. Hem Türkiye'de hem dünyada. Çünkü 70 yaşın üzerinin %50'si de engelli oluyor yaşlarımız.
2: Bir de yaşlılıktan dolayı
3: engelli. Tabii %50'si tabii şeker, kronik şey, yani bu yaygın. Bu bir gerçek. Evet. 2050 yılında Türkiye'de doğum oranı da düştü maalesef 1.5'un altına. Böyle giderse 2050-60 yılında Türkiye'nin yarısına yakın yaşlanacak. Acama gerçek. Tedbir almazsak şu andaki okullarımızı huzur evine çevireceğiz. Acama gerçek. Burada bizim yapmamız gereken anayasamın bize yüklemiş olduğu sosyal devlet ilkesi. Yine 2010 yılındaki referandumla anayasaya yüklenen, gelen kadınımıza, çocuğumuza, engelimize pozitif ayrımcılık. Bunlar çok önemli. Çünkü bir de insanların en hayırlısı, peygamber, insanlara faydalı olandır. Yani yaşlılık, yaşlılıktan dolayı engellilik, engellilikten dolayı biliyorsunuz bir sürü böyle hayatlar ve onların aileleri o hayatı yaşıyor. Yani bunların aileleri de aynı sıkıntıları yaşıyor. Neticede devlet olarak bize düşen var. Üzerimize. Millet olarak düşen var. Evet. Bir şekilde bunu geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Şimdi Avustralya'da gezdim, gördüm. Buralarda tabii ya işsizlik maaşı gibi engellilere ilgili maaşlar, bakımlar var.
1: Bakım maaşı.
3: Var ama bunun bir artıları şöyle. Şimdi Yeni Zelanda Engelliler Bakanlığı kurulmuş. Ben takdir ettim. Yani bunu örnekliyorum, anlatıyorum da evet. Tabii. İtalya kurdu. Bunu bütün yerde kurulması lazım. Bir artık bu Aile Bakanlığı altında illaki güzel hizmetleri yapıldı. Bir genel müdürlükten çıkmak lazım. Artık bu elbise, bu vücuda dar geliyor.
2: Çünkü sayı artıyor.
3: Çok arttı tabii. Hep artıyor. Yani. Şimdi burada bundan bir artısı, fazla engellisi yok. Yani nüfusu küçük. O yüzden idamesi kolaydır ama bizim gibi ülkelerde çok kolay olmuyor. Çok sayı var. Bir bütçe, personel yapısı oluştuğu zaman bu insanların hem hayır duasını alırız. Yani en önemlisi o. Bunlar bizim amel defterimizi kapatmaz. Hem de geleceğe güzel bir miras bırakırız. İleride gelecek iktidarlar hiçbir tanesi bunu kaldıramaz. Böyle bir yapıyı. Bu yüzden kurumsallaşsın diye uğraşıyorum. Tabii bunu bir noktaya getirdik. Yani dünya da artık bu akıma giriyor. Dünyada da kurulacak yani. O hazırlıklar var. İşte mesela Endonezya'ya gittik, hakim olmuyor. Şimdi orası da hakim yapıyor. Kim yerde vekil yapmayacak, vekil yapıyor. Kıbrıs'ımıza gittiğimizde program yaptım. Kıbrıs'ta memur yok. Dedim ya böyle böyle Sayın Cumhurbaşkanımız işte o zaman Ersin Bey'e kırmadı hükümetimizle. Hemen programın sonu 70 tane memur atadılar. Yani her yerde bir şey başladı. Buğday tane tohum saçtı. İşte bereket oluyor, başak oluyor. Bunlar geleceğe insanlara hizmet etsin. Bir de bu insanların merhamet şey daha yüksek oluyor. Yaşadıkları daha merhametli kılıyor. Ve topluma kazandırılıyor. Şimdi ben bugün şöyle düşünün. Dört duvar arasında kalacak bir genç, ailem, öğretmenlerim, milletim bana sahip çıkmasa. Bugün dört duvar arasında kalacak bir genç, bugün insanlığa faydalı bir genç birey.
2: Aynen.
3: Yoksa öbür türlü ben devletime, milletime yük olacaktım. oluyorsun yani. Bunları topluma kazandırmamız gerekiyor. Topluma kazandırırsa bu aileleri de kurtarıyoruz. Aileler de kendini suçluyor. Geçen meclisteyim, bir anne geldi, çocuğun kolu doğuştan ampute, yok. 2 yıldır okula gitmiyor diyor. Çocuklar arkası eziyor. Filmimizi izledim. Koydum masaya, oturttum mecliste. Dedim sen dedim ileride parlamenter olacaksın. Elinde böyle koyacaksın dedim. Böyle dolaşacaksın dedim. Ondan sonra sen dedim bir el var bizde, o da yok dedim. Yani ne takılıyorsun dedim. Mehmetcan. Sonra mutlu oldu, gözü parladı. Bir hafta sonra onu Gaziantep'te ortez protezle kolunu yaptık. Gittik annesiyle. Belediye başkanımızla birlikte beraber atar oynadık. O futbol maçı yaptık. Şimdi çocuk okula başladı. Mutlu. Sürdürüyor. Bizi gördü. Yani tutunuyor. Yoksa bu çocuk anneyi de üzüyor. Odadan çıkmıyor. Aileyi de üzüyor. Geçen Konya'dan bir vatandaşımız geldi. Annesi, baba, anne. Bir de evladı, kız çocuğu, bir de erkek çocuk. Çocuk Hacettepe'de okuyor. 3. sınıfta. Çocuk okula işte kulağında sorun varmış. İşte ben bitireyim, beni hakim yapmazlar. O olmaz, bu olmaz. Bizim bu mücadeleyi öğreniyor, bizi görüyor. Baba geldi, hüngür hüngür elimi öpecek. Ben elimi çektim. Ya diyor, bizi kurtardın diyor ya. Ailemizi kurtardın. Vekilim diyor. Çünkü bu çocuklar şöyle, genelde bu eziklik, bu iç dünyalarını dışarı yansıtmasalar da bu eziklik çocuğu da aileyi de yoruyor. Baba aileye isyan edebiliyor. Aileyi suçlayabiliyor. Bu sebeple bunu yarın olabildiğini görünce, bak ki oluyor. O zaman bak oluyor, anneyi de görmüyor. Anne de bu sefer çok üzülmüyor. Şimdi geçmişte bir gol yemiş zaten, anne üzülüyor. Sonra göre 20 yıl sonra bir gol daha yiyince hepsi sebebi benim diyor. Daha çok üzülüyor. Ama öbür türlü iş olduğu zaman, olunabildiği zaman en azından hatta kaza kadar Allah'a binler şükür, ama en azından işini gücünü yapabiliyor. Bu çok önemli. Buralara gelebiliyor. Kesinlikle. Bu çok önemli. Bu duyguları topluma, insanlığa yaşatıyoruz biz. Kesinlikle. Toplumu, bütün dünyayı şu anda buğday tanesi yaptık. Yeni bir dünya kuruyoruz. Engelsiz bir dünya. Barış içinde bir dünya. Meksika'sından, Amerika'sından, Venezuela'sından, Küba'sından, dünyanın her yerine gittim.
2: Her gidiyorum. Yerde engelli.
3: Her yere gidiyorum. Yeni Zelanda 50 saat uçuyorum. Git gel 50 bin kilometre yapıyorum.
1: 50 bin.
3: Yani ne için? Umut için. İnsanlığa.
2: Bize sizin anlatmanız daha onlara mantıklı geliyordur. Çünkü dışarıdan yaşadınız.
3: Bir de biz, ben ülkemi temsil ediyorum. Türkiye'yi temsil ediyorum. Bu en büyük soft power, en büyük diplomatik bir kanaldır, güçtür. Tabii tabii, giremedi, açamayacağı kapı yok. Ermeni Patli'yi de davet etti, program yaptı. Kumkapı'da 1000 kişi var. Diyor Serkan Bayram'ın, iyi yürü ediyor vekilimizin. Ermeni vatandaşlarımıza bulaşsın diye iyilik yapıyorum diyor. 3 ay önce İran'daydık, 10.000 kişinin önünde ödül aldık. İran Tahran'da, Milat.
2: Müthiş bir şey. Dünyanın bir ucunda.
3: Tabii, bütün dünya, şu anda bütün dünya buğday tanesini etmesi. Biliyor. Bütün dünya Serkan Bayram diyor. Bütün dünya Serkan Bayram'ın Türkiye, Türk olduğunu biliyor. Bu çok büyük bir onur. Tabii çok büyük bir olay.
2: Kesinlikle. Bir de Türkiye için düşündüğümüzde önemli başarılar da var. Milli takımımız, Amerika milli takımımızın dünya şampiyonu olması.
3: Şu anda inşallah maçlar gibi. Ampüdeler oldu yine Japonya'da.
1: Her zaman başarılı.
3: Ampüdeler şampiyon oldu yine bu yazın. İşte Dünya Kupası'nda milli takımımız. Ya bunlar hepsi gurur abi de biz. Ya insan gurur duyuyor. Dün Yeni Zelanda'da. Ben milletvekiliyim. Meclis başkanımız, sağ olsun büyükelçimiz organize etti. Meclis başkanını ziyaret ettim. Adam çok etkilendi, başkan. İçeri girerken bir yerde Yeni Zelanda'nın bayrağı, yan tarafta Türk bayrağı dalgalanıyor. Göndere müthiş bayrağı çekmişler. Sonra akşam film gösterecekti. Onlar da geldi. Bakanı, engeller bakan, bakan müsteşarı, savunma bakanı falan da o da katılmıştı. Oradan akşam şeye gidiyoruz. Tam o meclisin kapının girişinde, giriş kapısı önüne de ayrıca 2 tane bayrak çıkmış. Biri Türk bayrağı, biri yani. Bu hatta fotoğraflarda da kendileri de paylaştılar kendi meclislerinde. Bu işte Türkiye'mizin tanıtımı, Türkiye'ye verilen değer, insanlara verilen değer. Ben kendine teşekkür ederim. Bizi güzel misafir etti Yeni Zelanda. Hem resmiyetiyle hem halkıyla. Yaşasın dedim Yeni Zelanda. Türkiye halkların kardeşliği işte Anzak'tı.
2: Zaten müthiş bir dostluk var.
3: Bir Gelibolu, bir ortak değerlerimiz var. Yaşasın Avustralya, Türkiye halklarının kardeşliği. Biz biriz. ve oradaki program Sydney'de yapınca da orada da gösterim yaptık, konuşmalar. Gurbetçilerime de söyleyeyim, hepiniz Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Hepiniz birer elçisiniz. Büyük elçimiz, başkonsolosluğun resmi elçisi ama sizler gönül elçisiniz. O yüzden ne kadar güzel işler olursa biz o kadar çok gurur duyarız, alkışlarız. Ama kötü bir şey olduğu zaman, aman Türk şunu yaptı zaman biz de üzülürüz. O yüzden herkes bu bilinçle hareket etmeli. Yeni Zelanda ile Avustralya, Türkiye arasındaki ilişkiler göreceksiniz. Çok daha gelişecek. Yarından sonra buğday tanesi tohumları buralara tek tek ekildi. Başka bir Avustralya, başka bir Yeni Zelanda'yı hep beraber müşahede edeceğiz.
1: Size buğday çok zaten.
3: Bereket ve mücadele.
1: Bereket gelecek. Evet Doğan Bey, siz beraber geliyorsunuz vakit herhalde. Evet. Vakit durumu size
4: evet,
1: bağlı.
4: Fakat ediyoruz evet. Yavaş yavaş. Evet,
3: başkonsolosluğa teşekkür ediyoruz. O da evet. Çok güzel organizasyonlar yaptılar. Bizim bugün beraberiz, programları yapacağız.
4: Şeref verdiniz efendim. Evet.
2: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Konsolosluğumuz her zaman Türk toplumunun yanında birlikte hareket ediyor. Teşekkür ediyoruz. Son olarak Avustralya'da, Melbourne'da ya da bizi dinleyen...
1: Bereket gelecek. Evet Doğan Bey, siz beraber geliyorsunuz herhalde. Vakit durumu size bağlı.
4: Fakat ediyoruz evet. Yavaş yavaş.
3: Evet, başkonsolosluğa teşekkür ediyoruz. O da evet. Çok güzel organizasyonlar yaptılar. Bizim bugün beraberiz, programları yapacağız.
4: Şeref verdiniz efendim. Evet.
2: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Konsolosluğumuz.

0: Ellerimize tutamadığımız gönlümüze, kalbimize tutacağız. Bir de ben organik vekilim. Başın düşünce dara, Serkan Bayram'a ara. +90 532 271 76 24 Türkiye'nin kodunu biliyorsunuz. Tabii bütün televizyonlarda. Evet. Bir gün programa çıkmıştım. Fatih Altaylı teke teke. Dedi ki vekilim dedi. Senaryoyu kim yazdı? Dedim Rabbim yazdı, ben oynuyorum. Şimdi biz neticede çocukları anlatıyorum. Çocuklar evet. Diyorum. Yönetmen dedi ki bu işin altındaki yatan neydi? Tılsım. Bu kadar şey yaşamışsın. Hiç pes etmedin mi? Yok dedim. Evet. Dedim ki teslimiyet. Biz Allah'a teslim olmuşuz. Evet. Kader ve kader çizgimiz var dedim. Tedbirimizi alacağız. Her türlü mücadele yapacağız ama Allah bir çizgi çizmişse yapacak bir şey yok. 5 Şubat akşamı dedim, herkesin bir heyecanı vardı, hayali vardı ama 6 Şubat sabahı işte depremle sükut erdi. Bu sebeple güzel izler bırakmak lazım, hoş bir seda bırakmak lazım. Hayatın şifrelerini anlatıyorum insanlara. 1 sabır, 2 şükür, bunlardan asla vazgeçmek yok. 3 diyorum ki kendinizden aşağı bakın. Ekonomik olarak da, sağlık olarak da. Kendinden yukarı bakarsan mutsuz olursun. Aşağı bakarsan mutlu olursun. Aşık Veysel diyor ya. İki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece. Bir kapıdan giriyoruz, doğuyoruz. Bir kapıdan çıkıyoruz, ölüyoruz. İşte orası dünya. Güzel işler yapılırsa kalacak olan bunlar. Asla ve asla vazgeçmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. Birlik beraberimizi daim kılacağız. Birlik beraberlik, kardeşliğin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Birbirimizi motive edeceğiz. Benim mesela bütün engel okullar, bütün okullar her yerde gösteriyor. Mesela psikolog dernekleri çok teşekkür ediyor. Çocuklara haberi izletiyoruz. Kitaplı kaldırdık, terapi oluyordu çocuk. Çünkü bu film bir didaktik, öğretici. 2 saat her izleyişte farklı şey alınıyor. Engelliye yaklaşım tarzı, engellerin direnmesi, ailesinin bakış açısı falan gibi. Bu sefer bahtı açık olsun. Allah bize diyor ya, dağına bakmış karını vermiş, bize de böyle bir yük vermiş, sağlık versin, tamamlayalım, menzile ulaştıralım. Evet. Sağ olun,
1: çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Bize Serhat vekilimizi uğurluyoruz. Biz sizin Yavuz Bingöl'ün müziği vardı değil mi?
2: Evet, onu buradan tanıştık.

0: The following program is in Turkish.
1: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelikse yıllık $16.

0: Evet değerli dinleyiciler, Türkiye'den gelmiş olan bu misafirimiz Engelliler Haftası dolayısıyla gelmiş. Kendisiyle biz
1: İşte önce İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmesi, ardından milletvekili olması, mücadele edip Türkiye'de yasa çıkarabilmesi, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle engellilerle ilgili birçok engelin sırayla ortadan kaldırılması Türkiye adına gurur verici bir şey. Çünkü
0: şimdi Recep geçen salı akşamı da bir konuğumuz vardı engelli
1: evet,
0: olarak.
1: Gazimiz.
0: Burak
1: evet.
0: Can Oma, Üme,
1: evet.
0: Ünay, Onay diyor, Ünay evet, diye evet. Doğrultmuştu. Evet. O da bize çok sürpriz oldu. Yani son derece pozitif, son derece evet. Böyle kendinden emin bir şekilde evet. Konuşma yaptık. Onun iki ayağı yok. Yani evet. Ayaklarının dizlere kadar var. Oradan evet. Öyle bir hali var.
1: Gazimiz.
0: Bu hafta
1: Allah razı olsun
0: o konuşurken biz de duygulandık bayağı.
1: Evet.
0: Daha o çünkü savaşta teröristlerle mücadelede evet. Ayağını kaybetmiş. Çok acıklı bir şeyi var, hikayesi var. Burada da yine arkadaşlarımız var. Murat var.
1: Evet.
0: İşte,
1: daha önce Murat'la da konuk ettik biliyorsun.
0: Erdem, Nazım kardeşimiz evet. Var. O da mesela şeylerde başarıları var.
1: Rugby, Avustralya rugby milli takımında.
0: Yani engellilerimizle ilgili insanlarımız duyarlı olduğunu düşünüyorum bu yönden. Ve böyle bir pozitif bir şey var. Türkiye devlet olarak da buna büyük şeyler katkılar yaptığını söyledi az önce vekilimiz.
1: Evet.
0: Radyomuzla ilgili şu anda kampanya var. Ona bir değinelim. Programın başlarında bu ilanlar yapılıyor, duyurular yapılıyor. Radyonun içerisinde de gördüğünüz balonlar falan.
1: Yerlerde,
0: Mayıs ayı radyo üyeliği için bir ay olarak, kampanya olarak yapılıyor. Uzun zamandır yapılıyor Nisan-Mayıs aylarında. Bu seneki kampanyada hediyeler de koymuşlar. Onlara baktın mı? Yayınladık onları, hediyeleri.
1: İlan şimdi karşımda duruyor.
0: İlan da görebiliyorsak onları söyleyelim istersen.
1: Radyonun içinde de
0: Mayıs ayı içinde üyeliğinizi yenilerseniz veya yeni üye olursanız içeri veriyoruz hemen Mayıs ayı içinde. Bu hediyelerden birini kazanma şansınız olacak.
1: Evet.
0: Neler evet. Var?
1: Şu anda çok şu karşıda... gözüm biraz uzak geliyor bana. Tam göremiyorum evet. Ama radyonun içi, radyonun renkleriyle doldurulmuş balonlar var. Bizi radyomuzu bilmeyenler için söyleyelim.
0: Facebook sayfamıza onu gönderdik. Mesela Filipinler'e bir seyahat bileti var.
1: Yani, bu sana çıksa olabilir belki.
0: Yok bana değil. seyahati seven birine
1: seyahati
0: çıksın
1: seven,
0: inşallah.
1: Senin kadar en azından seyahati seven diyelim.
0: Evet. Müzeye giriş bileti var. Roma Exhibition orada paralı reklamları var. Hani çok enteresan şeyler yapmışlar. Oralara giriş biletleri var. Melbourne Zoo. Hayvanat bahçesine giriş var. Bir tane Chemis Warehouse'dan $200 bir alışveriş var.
1: Bu karşımdaki ilanda bunlar yer almıyor.
0: Bannick'ten
1: sende
0: de
1: çok
0: bir
1: detay
0: var. Bannick Brunswick'ten de hediye vermişler. Sinema tiketi var iki tane. Bunlardan birine de kazanma şansınız oluyor. Üyelik olayı sadece biliyorsunuz yıllık $16 veya konsesyonla $11 gibi cüzi bir miktar. Bunu herkes... olabilir. Sadece hatırlaması gerekiyor herhalde.
1: Evet.
0: Biraz da duyarlı olup bu radyonun yayınları devam etsin. Türk'ün sesi susmasın. Türk'ün bayrağı inmesin diyen
1: İbrahim'i de kulaklar çınlasın.
0: Duyarlı vatandaşlarımızı eğer üyeyseniz yani üyeliğiniz ne zaman biterse bitsin Mayıs'ta yatırınca diyelim Eylül'de bitiyor. Eylül'den sonra bir sene ileri gidiyor. Geçen sene ödemişse o geçen seneye gidiyor. Çünkü iki seneden az olursa onu geçen seneye yazıyorlar ödeme şeklini. Tekrar yeniden üye olması için 3 sene geçmesi gerekiyor. Böyle kuralları var.
1: Evet yani üyelik her yıl bizi dinleyenlere, izleyenlere, yakında uzakta takip edenlere bu ilanları yapıyoruz. Kampanyalar düzenliyoruz. Zaman zaman toplumsal etkinliklere giriyoruz. Zaman zaman değil her zaman oralardayız da bazı yerlere stand açıyoruz. Bazı yerlerde daha fazla etkinlik yapıyoruz ki üye sayımızın olması gerektiğini sayıyı tutabilmek için. Yine bizi dinleyen, takip eden kardeşlerimize, ablalarımıza, abilerimize çağrıda bulunalım. Üyelikleri varsa yenilesinler. Eğer ödeme zorluğu çekiyorlarsa bildirsinler. Yani internetten ödeyemiyorlarsa, bankayla ödeyemiyorlarsa bize ulaşabilirler. Telefonlarla ya da bizi gördüklerinde ulaşabilirler. Ama bu radyonun, yayınlarının devam etmesi için, işte az önce Sayın Vekilimiz dünyanın birçok ülkesini geziyor. Radyomuzu da ziyaret etti. Kim bilir onun sesi buradan kaç kişiye ulaşacak ve birilerine umut olacak, ihtiyacı olanlara umut olacak. Dolayısıyla radyomuzun, Türkçe yayınlarının Avustralya Türk toplumuna ve dünyanın çeşitli yerlerinde bizi dinleyen, izleyenlere ulaşabilmesi için bu üyeliklerin devam etmesi lazım. Üyelikler devam ederse yayınlarımız devam edecek. Bunu defalarca tekrarlıyoruz. Ayrıca bizi bunca yıldır destekleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok duyarlı abilerimiz, ablalarımız var, kardeşlerimiz var, değil mi? Seni de yolda görüyorlar. Evet, evet. Hemen davranıyorlar. Yani, ben üyeliğimi
0: var.
1: Evet, ödeyeyim diyenler var.
0: 30-40 senedir aynen sen de gördün bir
1: evet.
0: Teyzemiz yolda evet. Yakaladı hemen parasını ödüyor üyelik ayda.
1: Bizim için de çok kıymetli bir şey. Yani toplumumuza ulaşabilmek yani hepimiz burada gönüllüyüz. Yani bir işi sürdürmeye çalışıyoruz zamanımızdan. Ailemizden, zamanlarımızdan, iş çalışma hayatımızdan zaman ayırarak bu işleri gönüllü olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Sağ olsun onlar da maddi olarak, manevi olarak bize destek oluyorlar. İzleyerek, dinleyerek, yolda etkinliklerde görerek desteklerini esirgemiyorlar. Bu sefer de her yıl olduğu gibi onlardan üyeliklerini yenilemelerini istiyoruz. Çünkü üyelik olmazsa radyo olmayacak.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu önemli.
0: Bu linki ben gönderdim çoğu üyelerimize. Otomatik olarak oradan forum doldurarak üye olunabiliyor. Yalnız orada her şeyi yeniden yazmak gerekiyor. Mesela pensionsa adam pension numarasını falan tekrar yazması gerekiyor. Onu isim girer girmez bütün detaylar çıksın veya numara diye içeriye söyledik ama onlar da bu üyelikler diyor sürekli yenilenemiyor diyor.
1: Teknik olarak.
0: Yani insanların statüsü değişebilir falan diye onun için hepsinin yeniden yazılmasını istiyor. Ama bize verirlerse ben direkt isim ve numarayı verince onlar aynısını tekrar yenilemiş oluyor.
1: Tamam, o da bir kısa yol. Onu da
0: kısa bir yol olarak bazı bölgelerde işte Dallas'ta, Bilas'ta, şeyde, Medihuis'ta...
2: Esat
0: radyomuzun üyesi aynı zamanda. Onun manavına bırakılırsa daha çok oradan beri geliyor. Onun için söylüyorum. Hemen önünde İdris var. Tavuk şopu. Oralardan bize radyoya not yazaraktan parasınızı bırakırsanız biz onu buradan yenileriz. Size de makbuzlarınız gelmiş olur diye bu işi tekrar hatırlatmış olalım dinleyicilerimize. Evet, teşekkür önemli. Ediyoruz.
1: Bizim için önemli, katkıda toplum için önemli.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz ve bu katkıda bulunmanızı da arzu ediyoruz.
1: Evet.
0: Diyoruz. Evet, saat 10.37. Bugün uzun bir yayın yapıyoruz.
1: Evet, yani normalde bir saatlik yayın 9, süremiz vardı.
0: 9.20, 9.40'tan beri Facebook'ta canlı olarak yayınımızız devam ediyor değerli izleyiciler ve dinleyiciler. Saat 10'da Diyanet saatimiz başlayacak. 11'de pardon.
1: 11'de.
0: O devam ediyor sağ olsun hocalarımız.
1: O da ayrı bir başarı.
0: Yani hiç aksatmadan, bir gün bile aksamadan gitmesi çok güzel bir şey yani.
1: Kesinlikle. Sayın Profesör Doktor Nuh Aslantaş hocamızın Ateşeli döneminde başlayan...
0: Evet.
1: Ve Profesör Doktor Harun Işık hocamızın Ateşeli döneminde de devam eden. Bu işe katkıda bulunan bütün camilerde görevli Diyanet hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten emeklerini esirgemiyorlar. Her hafta bir saatlik yayın süresini hazırlayıp bize montajlayıp gönderiyorlar. Hakikaten bu da bir hizmet. Yani bazı hizmetler fark edilmeyebilir toplumdan ama hakikaten burada görev yapan hocalarımız da Ateşelerimizde görünmeyen çok hizmetleri var. Yani bugün sizin yanınızda yoklarsa bilin ki bir başka etkinlikte, bir başka programda oradalar.
0: Tabii.
1: Yani
0: görevleri o zaten burada, hizmet için buradalar.
1: Muhakkak ama bir hizmet var, bir de gerçekten hizmet var. Yani gönüllü olarak gayret var. Bir de sadece cami hizmetlerini yaparak çıkıp gitmeler var. Eminim hiçbirinin görev tanımında işte Avustralya'ya gideceksiniz, radyo programını yapacaksınız diye bir görev tanımı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu bir gayrettir, emektir. Onları hakikaten tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz kendilerine. Allah razı olsun topluma dini bilgileri, ahlaki bilgiler ulaştırdıkları için.
0: Evet, Fethi'de de benim üyeliğim ne zaman bitiyor diyor. Bak, bu sene bitiyor, öyle söyleyeyim. Duyarlı. Bir de Melek Şimşek dinleyicimiz. Ben diyor her sene 3 yıllık ödüyorum diyor. Bu da ayrı bir şey. Bazıları öyle yapıyor.
1: Evet.
0: 3 yıllık hatta 5 yıllık ödeyenler oluyor. Onu 5 yıl öyle gidiyor yani.
1: Fethi'ye de teşekkür ediyoruz. Az önce mekanından geçtik biliyorsun. Dallas'taki fırından. O simitlerden.
0: O 2-3 yıllık ödüyor ama bu sürekli. Sene bittiğini biliyorum. Onu yenileyelim inşallah Fethi Bey.
1: Selamlar, kolay gelsin Fethi, Fethi kardeşim.
0: Türküler, şarkılar, ilahiler istiyordu.
1: Evet.
0: Onu yayınlıyorduk arada.
1: Gene isteyebilirler. Arada şimdi, bir Facebook'tan yazıp eğer arz ettikleri şeyler varsa.
0: Evden yaptığımız için canlı her zaman yapamıyoruz. Canlı yapamayınca da isteklere yer veremiyoruz. Melbourne Türk Radyosu sayfamız var. Oradan cenazeleri bilhassa ilan veriyoruz. Bize ilan olmasını isteyenlere. Eskiden doğum günü istekleri falan da yapardık radyonun.
1: Ya radyo şimdi geçmişine açısından doğru baktığımız zaman tabii ben 2001'de geldim buraya. Ondan öncesini bilmiyorum ama çok insan geldi geçti bu radyoda konuk oldu. Çok insan Türk toplumuna
0: burada
1: mesajlar
0: görev yaptı,
1: verdi, görev
0: program
1: yaptı.
0: Program yapan arkadaşlar var.
1: Evet, program yapanlar var dediğin gibi. Yani yıllardır toplumla iç içe. Yani bizden bir ses, bizden bir kurum. Dolayısıyla kimseyi incitmemeye, herkesin bir müşkülü varsa, bir ilanı varsa, bir işte az önce belirttiğim gibi cenaze ilanı, Türkiye'den gelen yetkililer, vakıflarımız, derneklerimiz, bunların ilanlarını, işte ne bileyim yardım kampanyalarını, işte kan bağışlarını, değil mi, yangınlara yapılan, Türkiye'deki depreme yapılan katkıları buradan anons ediyoruz ve toplumun
0: tanıtıyoruz.
1: Evet, haberdar olmasını ya da haberdarsa bile tekrar hatırlanmasını sağlamaya çalışıyoruz, hatırlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu tür kurumların devam etmesi lazım. Belki birkaç yıl sonra biz de olmayacağız ama birileri mutlaka buranın, bu tür kurumların toplum yararına, hizmetine devam etmesi lazım. Yani Avustralya Devleti de böyle bir imkan sağlıyor. Bu bir toplum radyosu. Burada birçok dil var. Onlar da çeşitli zorluklar yaşıyorlar. Zannetmeyin ki sadece Türk toplumu zorluklar yaşıyor. Bunları görüyoruz. Gözümüzün önünde oluyor olaylar. Gazeteci olarak da Avustralya içerisindeyiz. Avustralya'da yaşanan, sokakta yaşanan olayları da takip ediyoruz. Her türlü konuyu takip ediyoruz. Dolayısıyla sadece biz zorluklar yaşamıyoruz. Bütün Avustralya'da yaşayan toplumlar bu rahat ülkede diğer ülkeleri kıyasladığımız zaman ırkçılığın, ayrımcılığın daha az olduğu ülkede, yok demiyoruz, daha az olduğu ülkede zorluklar yaşıyoruz. Bu da normaldir. İnsan bazen kendi doğduğu, büyüdüğü ülkede bile zorluklar yaşayabiliyor. O yüzden bu zorlukları aşabilmek için ve sesimizin duyulabilmesi için de radyoların, gazetelerin, işte toplumsal kuruluşların, camilerin, cemiyetlerin, spor kulüplerinin hepsinin ayrı ayrı önemi var. Birinin diğerinden bir ayrılacak yönü yok. Hepsi toplum için işin bir ucundan tutuyorlar. Toplumun gelişmesi için, gençliğimizin, kültür değerlerimizin yaşatılabilmesi için mücadele ediyorlar. Az önce Sayın Vekilimiz anlattı ne kadar mücadele ettiğini, dünyanın hangi ülkelerine gittiğini. Dolayısıyla vekilimizin de gibi, vekilimiz gibi kişilerin de gayretlerinin de duyurulacağı bir mecra Peki. lazım, bir kurum lazım, medya lazım. Fotoğrafların paylaşılacağı, işte seslerin duyulacağı bir takip edilen bir yer lazım. Dolayısıyla radyo, 3S radyosu bu işi yıllardır yapmaya çalışıyor. Çok daha iyi yapılabilir mi? Elbette her zaman her şeyin iyisi vardır. Daha iyi yapacak kişiler de vardır. Ama biz gücümüzün yettiğince bu işi topluma ulaştırmaya çalışıyoruz. Başka da destek olmak isteyenler her zaman biliyorsun radyomuz açık.
0: Sırada
1: bir ara 75'ti ben hatırlıyorum. Evet, bayraklar saymıştık. Düşenler oluyor yani, değil mi? Yani üye sayısını kaybedenlerin yayınları durduruluyor.
0: Onlar duruyor, başka gruplar giriyor.
1: Evet.
0: İşte hiç ismini duymadığımız gruplar var burada. Evet. Oroma falan böyle evet. farklı şeyler var. Hepsine kucak açmış bir radyo yani.
1: Evet.
0: Burada kendi binası var. Üye olan kişi aynı zamanda bu binanın sahiplerinden biri oluyor. Hisse sahibi evet. olmuş oluyor. Devlet kurumu değil burası. Özel sivil toplum kuruluşu. Etnik toplum radyosu. Avustralya'ya tam yakışır bir şey. Çoğumuz burada yani göçmenlerle beraber farklı bir hayat yaşıyoruz. Dünyanın her 70 yerinden insanlarla birlikte yaşıyorsun yani. Bu her yerde olmaz bu, Avrupa'da, Asya'da.
1: Ben zaman zaman arkadaş hep beraber konuşuyoruz. Şimdi de öyle zaten de yakın gelecekte Avustralyalı dediğiniz zaman bir yani nereden geldiğin sorusuna çeşitli cevaplar verilecek. Yani işte benim büyük dedem işte Arnavut kökenli. Büyük annem Avustralyalı. Evet. İşte birisi İrlanda kökenli, birisi işte Türk kökenli, işte Kazakistan'dan gelmiş ya da Şri Lanka'dan gelmiş.
0: Annem işte
1: evet, yani böyle
0: Malezyalı.
1: Belki
0: çok
1: bir
0: karışık.
1: İnsanın şeyinde tanımında 7-8 tane milletin şeyi olacak, geni olacak. Yani böyle bir ülke burası. Toplum çok kültürlü olarak tanımlıyoruz. Zaten Avustralya'nın en fazla çok kültürlü şehri olarak kabul eden, hatta Victoria Eyaleti yöneticileri Melbourne'ı biliyorsun dünyanın çok kültürlülük başkenti olarak tanımlarlar.
0: Bir de dünyanın en güzel şehirlerinde kaçıncı oldu bu?
1: Son yine yaşanabilir değil de en güzel de birinci yine oldu Melbourne. Ama daha önceki yıllarda Covid öncesinde 7 defa Melbourne dünyanın en yaşanabilir şehri seçildi. Arka arkaya 7 yıl. Covid gelince iş değişti. Çünkü uzun süre
0: malum. Evde kaldık.
1: Evet. kilitlemede kaldık ve dünyanın ikinci en çok kapanan şehri ünvanını elde ettik o zaman da. Brezilya'nın başkentinden sonra. Dolayısıyla Melbourne'ın bir Avustralya'nın özelliği Melbourne'a tam sirayet etmiş durumda. Sokakları, düzenli kuruluşu. Zaman zaman turistlerle de Melbourne'u anlatıyoruz, gezdiriyoruz. Onlara diyoruz ki Melbourne'da kaybolma şansın yok. Çünkü caddeler birbirini kesen böyle kibrit kutusu gibi. Diğerini kaçırırsan bir sonrakinde girersin.
0: Devam edersin.
1: Devam edebilirsin. Ama Sydney öyle diyemeyeceğiz. Orada bir tek yönler çok. Kaçırdığınız zaman şehrin diğer tarafına
0: Türkiye'ye benziyor.
1: Geçebiliyorsunuz yani bir şekilde.
0: Ben orada yanlışlıkla köprüye girdim. Ta karşıya geçtim.
1: İki kez de ben yaptım.
0: Çıkamadım.
1: Dönüşünüz 35 dakika sürüyor. 35 geri evet. aynı yere gelmek için. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM.
2: Broadcasting in your language. The following program is in Yiddish.
3: Ob es gefällt euch die Audition, helft zu versichern, als sie soll weitergehört werden. Die Audition wird zugegräht von freiwilligen Arbeitern. Euer Sprach lebt da. Euer Gehirle lebt da. Werd ein Mitglied. Euer Mitgliedsabzahl ist $16 oder Konzessiepreis $11. Geht auf 3zzz.com.au oder klingt an 94151928.
4: Join our renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Die folgende Geschichte ist in der jiddischer Sprache.
5: Da kommt ein Stern am Modner Kneitsch.